Hazır Ağa, Kahramanı, Mirsiya, Boğluyi, Karavansarayı. Bir akan akan aşkatanların taskım şenka bir adars veli yırnağına akan teskin. Katar vasiyev katar velik bulur aşkatanları dranov çena vartvum. Mirazat Şuşandarlı meşamana kakiz var. Şuşayın vera karusmaya vera kamın aşkatanları ceto yukarı göfer ağa mızgiti basoma. Saatlı mızgiti ev azgayın gorgeri tangarani Şuşayın masna çoğu basoma yevaylan Şuşayı vera karusmandır savurumdan. İşbes betüçen rekavara şeştes ir yelükneri smekum. Qarabağı şırcan oni şat harus etakır kraşar gezaki bunu Ev patmakan uşar zanlar. Vıstayın vor aynı kıveratsiyatır beçeni himnakan zbosa şıcayın kentronları ismeki.

keçmiş ve geleceği arasında kurulan körpüdür. Bu körpünün mühkem dayağı onun saflığıdır.

0: Sesin Yattaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğində müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Genç yok güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

UF 13. Yeni taraftaşlık ve faaliyetlerin kurulması için platform. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu

0: sen.
1: Her bir müstakil devletin gerek güçlü ordusu olsun. Yani güçlü ordu devletin müstakilliğinin teminatçısıdır, garantidir. Ve ben umut varım ki biz ordumuzu güçlendirerek, ordumuzun dövüş kabiliyetini yükselterek, muasir silahlardan istifade olunma keyfiyetini artırarak biz devletimizi yükselteceğiz. Ve en esas Azerbaycan'ın işgal olunmuş torpaklarının azad olunması gününü yakınlaştıracak ve Azerbaycan'ın arazi bütövlüğünün suverenliğini mütlak temin edeceğiz.
2: Biz öyle bir güçlü ordu yaratmışız ki düşman bilmelidir ki düşmanın bir tane de olsun herbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azerbaycan ordusu onu mahvedebilmesin. Düşmanın bütün herbi hedefleri, bütün strateji ehemmiyetli müntegeleri Azerbaycan ordusu tarafından mahvedilebilir.
3: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin böyük tarihi var. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

İnanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

0: Olasa da dünya yine de üzüne girer sanki. Ona göre Demir Kedebeyli de deyir ki, her sevda anında bir dünya güler diye vurguluyor. Onun sevgi şiiriyle devam ediyor o zaman. Düet şiir ve bu defa düeti sevilen aktör, girayetçi Tural Ahmet'le birge seslendirmişik.
1: Gülüm, dastan okuyup söyleme Mecnun delidi. Ben ondan da deliyem. Niye sevdim? Gülmelidi.
0: Hayatta her delilik bir deli sevdadan doğur. Gözele aşık olan eşk sirrini bilmelidi.
1: Bize eşk təlimini Füzuli babamız verib. Dalınca yar yarının gitmelidi, gelmelidi.
0: Yarını kıskanç kişi göyde buluda tay tutsa, günde 100 yol ağladıp gözyaşını silmelidi.
1: Yar seni eyse demir, yine uca tut sevgini. Həqiqi aşığa yar, öl söylesen ölmelidir.

0: Notlarla Misraların Görüşü Kimin Şehri'de programında.
1: Çıkar hayalından beni düşünme. Ben de unuturam bugünden seni. Beni soruşsalar taşa dön, dinme. Koy gemler dağıtsın içinden seni. Bir aylık, beş aylık sevgi olar mı? Sevgi vakt tanımır, zaman tanımır. Sevgi de açmadan gül tek solar mı? Sevgi pislik bilmir, yaman tanımır. Ne gördüm sevginde? Gözyaşı, hasret. Unut, unut beni bir yolluk unut. Saf yürek isteyir ürvi mehebbet.

0: üzerinde. Düşünürken bu dehşeti, gözünüze nem gelende, mağrur olun, darıkmayın. Bu bir hayat sınavıdır. Özünüze düz yol seçin. Sizi atıp yadı tutan vefasızdan siz de geçin. Demirem ki yolun kesin, ceza verin kanın için. Yol itipse yarıkmayın. Bu megamda sabredenler dözer, hayatından bezmez. Dünyanın hoş günleri var, sevdalılar ümit üzmez. İnsan kırmak müsibetti, bele sürme Allah dözmez. Siz Allah'tan hiç korkmayın.
1: Kimin şehri de programı devam ediyor.
0: Beni axtarsan tapmayacaksın. Göynüye göynüye elin üstünde bu fani dünyadan kopmayacaksın. Kışkıra kışkıra çölün üstünde.
2: 40 gün kara giyip yas tutacaksın. Kimdi yas saklayan 40 günden artık? İl tamam olmamış unutacaksın. Günlerin her toydan, düğünden artık.
0: Sensiz yaşamaram, söylesen de sen. Tutup gideceksen mensiz günleri. Ne kadar andaman eylesen de sen. Mensiz göreceksen toy düğünleri.
2: Kışın kış geçeceği, baharın bahar. Elvida, elvida güzelim. Kal güle güle. Köçüp nesil nesil köçüp insanlar. Ölenle bir ölen olmuyor hele.

Hitler faşizminin üzerinde galebe çalınmasında Azerbaycan halkının da, Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının da Azerbaycan Respublikası'nda büyük rol olmuş, onun büyük payı var.

eğer öz devletçiliğini kudretli etmek istiyorsa onun güçlü ordusu olmalıdır.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu.

İsteğimiz yaz olur, İsteğimiz yaz olur. Görmedik biz gül destesini, görmedik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlatıcı, medeniyet hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdixanlı.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

9 May faşizm üzerinde galebe günü kimi kaydolunur. Bugün Alman faşizm üzerinde tarihi galebeden 81 il geçir. Faşizm üzerinde galebe Azerbaycan'da da resmi

sizin için seslendiririk. Üzeyir Bey'in çok sevilen Şefkat Bağcısı mahnısını Respublikamızın halk artisti Ustad Hanende Tükezban İsmailova'nın ifasında dinleyek. Bu nağmelerden birini sizin için seslendiririk. Üzeyir Bey'in çok sevilen Şefkat Bağcısı mahnısını Respublikamızın halk artisti Ustad Hanende Tükezban İsmailova'nın ifasında dinleyek.

0: 85 yıl. Tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Ufuk 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. Ufuk 13 bölge ülkelerinin şehir mobilliği ve ekoloji temiz nakliyata üstünlük vermesine esas yaradır. Tedbir bu sayede unikal müzakere ve karar verme mekanı kimi tecessüm olunmalıdır.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık WUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip. Sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip. Ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya keçid alıp. Hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

kayızdı, yarpak dökülür. Uşur kerpicim tökülür. Fikirden belin bükülür. Sınır bu garın.

sanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.